Kırılmış çanak çömlek, şekil şemal gitmiş, can idim yitmiş, ben idim bitmiş.